sen yanısını vermeydinin katı homa minumiyedu. Ni wona mayansu se aman frafwa tise ye yansu se ya sebidiya. Adi ene si mkwansi yantu barime honyom. Yabetan honyom ni akana ni onyama chrese oyonyame. Apesitonyame honyom.